Gözüm geldi, uyucum doludu. Ekmek getir diyelim, ayçan getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdüm iş oldum, bir toparcık kuş oldum. Tüküme elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı ödene düzdüm. Ödüm bana darı verdi, ben darıyı kuşlara verdim. Kuşlar bana kanat verdi, kanatlandım göğe uçtum. Göğe bana yağmur verdi, ben yağmuru girebildim. Bir bana çimen verdi, ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kuzu verdi, ben kuzuyu beylere verdim. Beyler bana at verdi, bindim gittim kara suya. Kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar. Getirin kanı, güzelim.